0: Unike Plus.
1: Edebi Okular. Radif Ghatash. Kishi Ghashiq. Jir kishini her shok oshiktirgan. Ghasir yillar boyu. Oshigib siya kishi, ondan oshigib uzadilar toya. Min de oshigam alga. Yıllarıma yürek aşıp mine. Aşıktıra kıyaş, yıldız mine, jiller aşıktıra. Ya suğuta dünya yet yerlete yeki aşıktıra. Kuzgalarga, olga, yul alırga fırsat aşıptıra. Nindi bəxit. Her bir günü bilen dünya.